0: Sen uçağa kedi, Cengiz Çandar. Hem siyaset medarı ki Kürde, hem de parlamenter eden partiye. O, bu kanal heşt rağandı. Bejit peyvendiyen nabara eket yanı şimaniya Kürdistan'ı Türkiye, nizike je peyvendiyen serdemi Mam Celal. Ku idgel Turgut Uzal. Gotye ji, eve bu aştiya deveriya giringe. Ava ku ev bejit em ser kard gnyan kard destin devletin Türkiye balatrin ber persin eketiyeji ku golet ben çe je bafal Celal Talabani yanji Kubat Talabani zamane ki ereni o amaje ka pozitif e sabaret be Türkiye adbine. Nükada peyvendiyen Türkiye o yeketini şimali kursan jorriye başiye ve laaseke nezik jo ase serdeme Mam Celal'da. Anku Nezik e juan peywendiyen baş yen Mam Celal digel ozal kuhebine. Efe ji peşateka geleka ereniye çiş bu pevajua aştiye li Türkiye, çiş bu aştiye li ser ahse deveri bu hoş güzeraniye kurdan ji.
1: Devlet katı diyeyim.
2: Ahoy kemen li karbedestani devlet li Türkiye u balatrin ber persekani iketi gömle bua, caçı li bafıl talabani yan kubat talabani, zmane ki ereni u amajay pozitif sabaret be Türkiye de binin. Li estada peyondekani Türkiye u iketi li ruy başi oa, li asti ki nizik li asti serdemi Mam Celal da. Vata nizik elau peyondi başi, Mam Celal li gal ozal hay bu. Amaş peşhate ki ereniya, çi bo prosay çareseri li Türkiye, çi bo aşti li ser asti nauçakau, bo hoşguzerani kurt.
1: Yani Özal, Mam Celal, Turgut Özal, Mam Celal ilişkileri yakın bir geçmişten itibaren.
2: Lemaoy Rabirdui Nizik de adabinin peyondekani Nevan Türkiye ve Keti bara bara baştır da bin. Amaş peyvasta ve prosaka. Çünkü eğer pakaka koyal boşer neto o dazbirdari çak bed, hiç lojik ek lewa daniye peyvandi tıxrab bed legal o da salatay idare ev navçayı bedesta ka pakaka teyda çalaka. Babat idu amiş awaya, au kasane dagaran o bo Türkiye alikyo o dagaran o. Hendekian la Hawlera o, hendekian la Sleymani o dagaran o. Bu oy garano la Sleymani o rub dat, peyvist diyalog la Nevan Türkiye ve Keti daha bed. Am diyalogaj da stipe kirdu.
1: Biri olacaksa, gelecek olan, Türkiye'ye dönecek olan insanlar nerede?
0: Lakedi ve Öztürk Türk Doğan. Peki dare Cıvata Mafe Mirovan ya Partiya Demokrasi ve Keviya gelen den partiye derbare deme gohorina PKT apartavana. Ama şöpe çende yadzay, bejit serdeme ke mazın ljer siha pevajo peşaten siyasiyen sala beda roddit. Öztürk Türk Doğan. Peki dare Cıvata, yani encumena Mafe Mirovan ya den partiye bejit gorana ke mazın preve. Ersan beş tevgira komariya demokrat gelek hezdibet u balav jidibet. Beş trasti ve eve nektini partege jbo me. Yani nektini eve veki part. Eve jbo peşa roşa gelek jikari gere.
3: Değişim yaşanacak.
4: Goranek barrewe. Zutnavi komari demokrati zor behez de betu bar blau de bet.

Çeyhan Avadan Uçan Ekan Alajda Mühav Bağış Mıdgeli Havadan Bugaş Tekan Uçan Sarın Uçan Desmizgi Kanala Haşt Planek Adasıla Dara Türkiye Derbari Demirtaş Aşkıratkit Dasılata Türkiye'ye ne huazı Demirtaş ve gerçekten Nava Kare Siyasi. Hükümet Türkiye bu gotu beşkilin hajmare kteveran dınav da peyvendiyen uan dikel Suriye, Amerika, Bagdad u havleri. Arusa gaven konağa beya pevajua çare seriye, iro dıcıve. Le Parizga Tekirdağ erişi çekdari ildiji komite ku komalaya lekolin o peşkasında zaman uçağı da Mezopotamya'ya pekat.

0: cezaevlerine gidiyoruz ve insanlar büyük bir
1: Em diçin girtîgehan û mirov bi hesreteke mezin bi daxwaziyeke mezin li bendêne ku bêne berdan. Wan ev pêvajo bi şahî pêşwazî kiriye. Li bendêne ku di zûtirîn dem de prosîdorên temam bibin û derkevin derve. Ev rastiyeke. Beriya ku qûnaxa çarçoveyê bikeve meriyetê li bendê nînin ku ew biryar werestandin. Yanî ku hûn biryara megekeyê mebest dikin, ez beriya biryara megeke li benda tiştekî nînim. Pêwîst e em realîst bin. Bi eşkereyî di destê Erdogan de jî wekî kozekê dixuye. Ger Birêz Demirtaş dê ji qanûna çarçoveyê sûd werbigire, divê biryarên dadgehê mafê mirovan ya Ewropayê bêne cîbcî kirin. Li hetan ha ku qanûna çarçoveyê bi temamî neketiye meriyetê, ez nafikirim ku Demirtaş bê berda.
0: Fakat tabii insanlar büyük bir istekle merakla bekliyor. Mahpuslar
2: Parlamenter Partiya Demirhiya Bajara Ahmed Cengiz Çanzar de çarçoveya Breveçona Kongre Asahiya Partiya Xoda da xuyani ek taybet da yakın alhaşti. Behsa rola Harima Kurdistan de pevajo aşti de kiriye gotiye Harima Kurdistan üstuna sereke ya pevajo aşti de. Jberku beşeke zede ya heza PKK de nava Harima Kurdistan de.
3: Ya Irak Kürdistan bölgesi
4: Herima Kurdistan'ı ya Irak'ı yek jistunen bengeyin u heri girin ve pevajoya. Jber ku veki ku em serile jilbejin armanca ve pevajoya ewe ku pevçuna çekdariya ku nezi nifset sala li Türkiye berdam dike ve dayu bike u sistemeke nu ava bike. Başa gelo ev pevçuna çekdari teni dınav sinorin Türkiye'de de kavme na ezen çekdariyen pekeki hene u beşeke mezin juan li ser aha Herima Kurdistan'ı ya Irak'ı ne. Jber veki ne gangaza ku li Türkiye geşadanek bivi rengi be pişkiri Hefkari u koordinasyona çalak Herima Kurdistan ya Iraqi pek be. Lawma Herima Kurdistan stuna sereke ya ve pevajoya ku tu ve stune hilweşini avahi li Serpiyan namine. Tekliyen dinanvera ya Türkiye u yeneki her kuduça di gece astaki yerine jber ku hek arıksına pekeke hu hilweşine u devzi çekan berde tu ata evi namine ku mirov bireveberiya Herima ku pekeke le çalake tekliyen xarab berdavam bike.
3: Olamaz zaten mümkün değil.
2: Daha bekledin zaten derbare kongre partiya deme. Vekili Serok'e koma partiya demi, yele parlamentoye. Sizi temelli, evi jubo kanal heşt ragan diyen, beşte ev kongre gava yekeme. Jubo naha peyda, bu kongre ahurte, kude guhertinin bengehin tede bengeren, de pek binde dest be khabatin xabikin.
5: Değişim dönüşüm süreci olarak nitelendirilir.
4: Mehaf serdan vaki pevajo yake mezina guherin ve guhasine penasakir ulgur veci em salnamaya kongre amad etken. Kongre kumeyi ro pek ani hem jaliye tekniki ve hem jaliye mecburiyet hakuki ve u hem ji jber ku gava yake ama pevajo yake kongre yake gringe. Ev gava yake pek hat. Jina u peve em bo kongre ku eme ve guhasina bengeyin tede pek binin dest bi khabatin kodiken. Eger hun bipirsin gel o kongre amazin kongre ve guhasina amazin de ken gibi be. Helbet em dixwazin ku ev di zûtirîn demê de bibe. Dibe ku di nava sê mihan de bibe. Dibe ku di nava pênc mihan de bibe. Lê pêkanîna vê beriya her tiştî bi cîbcîkirina qanûna çareseriyê û bi vegera hevalên me ji bo siyasetê ve girêdayî ye. Ji ber vê yekê girîng e ku prosedûrên qanûnê di zûtirîn demê de temam bibin. Bikevin meriyetê û ev pêvajo bi awayekî rastî dest bi xebatê bike. Di navbera kongreya me û pêvajoyê de eleqeyeke bi vî rengî peywendiyeke wiha heye.
5: Bununla kongremiz arasında böyle bir rabıta, böyle bir ilişki.
2: Tabii ki dün daha hep verdik gelişine ya hukuki ya parti ya deme Öztürk Türdoğan. Evci de derbare kongre asayi ya parti ya xada. Ragahan diye ev kongre de guhertinin mazın le peyxabine o de tevgera xabata demokratik ji xortir bike.
5: Konuşmalarında ifade ettiler.
4: Hefserokin meji da haftanın kodani zaman. Guhartinak de çebbe. Tevgara komara demokratik de pır betir bir hezb ve uber frehbe. Ev yek helbet netene partiya me de bandor el ser gerek partiyen siyasi jibike. Jberve yek dama peşte bi bandora geşedanin ku de bekavmen u geşedanin siyasi emi hev bedin ku ve guhartinu ve guharine her izu pek binin. Jinaha ve diyar kırna da meke zelal zahmete le emdikarın bibeyin ku ev yek de dınav sala peşte pek vere.
5: İçerisinde olacağını söyleyeyim.
2: Baba teke din jime heye. Bej hatake nü le doza gulistan doku ruda he. Utomat bareke dosye edibeje, kurre parezgare beriye dersime gulistan kuşkiye. Gulistan doku. Ev keça halki amade bu ku le penci çile a duzar ubiste, ev deme ku xantkara zankoa mönzure bu le dersime bakure kurdistane uvanda bu. Beşti çant sağlakan jı negeşna encam

çent mehen bohori da jare kadın do zavye hat vekirnu tedab dahan kes hatin girtinu. Bişkeka wanajı xısnen nava zindani ku diğer tirine wajı tünay sünel. Parizgare bereye dersimi hersanı Mustafa Türkay kurevi jibura. Umut Altaş ku eke je tomat baren dozi nahale Amerika'ya je aliye ev beye ayve ve kolin de gel tekerinu. Bişkek je encamen ve koline ku sihu çar la paraya. Şandına Türkiye. Gotnen uy perdeli ser girintirin başa bu yere rakir. Kukuşna gulistan doku bukuşu eveye. Altaş ve ev anko be ev bi ay ragotiye digel Mustafa Türkay. Kuraya parizgari beri edersime ve trombeleke BMW gulistan doku hilgirtine. Be gotna tomat bari gulistan le püştüye Pişvana serket yav, peşti yüveji Gülistan havar kiriye. Bu devje berdin, koray parezgar damançe deri xistiye, her dinna ba trombeli da Gülistan kuştiye. Tomat bar amaşa pöyçen deyişt git, biş laşe Gülistan'ı xistine sunduqa trombeli. Peşti yüveji bukuş, jboy bajare anku bove şartına evi bu yere peyvendi berpirsin pasavan yan zirevanın babi xove kiriye. Got yüveji, babimin çare serdike. Sabarat be C ve şartına tarma Gulistan'ı tomat bardı beşe nuzant le kuda ve şartiye. Le bekuş jaragotiye ev nezik ve şartiye petviye ava diti ve şerit u jikesera ne beşe. Be gotna tomat bari kore parezgar harraşa kuştine lüvi kiriye. Eğer rudan yaşkerebke jaragotiye em serbe devletine kes nikare tu kareki le dijime bike. Ajmara o kesin kude anjama jir afketna keştiye ki le braven Kıbrıs'ı giyane hoşdaz zayn bu çarda kesan bilin bu hatta konu keji çarda kes vondane. Geriyana timin Türkiye Kıbrıs lüf tarmi avan kesan da berdoğum eko be egeri jir afketna keştiye keştiyar ya Kıbrıs vonza buna. Dve çarçova ejda hezen deriyeyin Türkiye tarmak edin egje sernişinin vonza bu iditiyav. Ajmara vonza bu yan lepazda kesan bu çarda kesan kim bu. Egori medya enfermiyen Türkiye tarma editi şandine bedere girne le Kıbrıs'a bakur. Egori davizan yari jihata konuke je koma 28 kesin vonza tarma çarda juvana Ditine u garyan düf çarda kesendirin jî berda. Roja siyap keştiye ku 267 kes hilgirti bu. Le duriya 4 mila le beravan le bendereye girne Kıbrıs'a bakur jir afket. Beş ve çende jî ku keşti tamami jir af bikevet metriya geştiyaran hatin arızkar kir. Ağır bir boya darıstan en parizgi hene Antalya ve Mola. Le başur, başur Rojava'yı Türkiye ve hev oluş boy kontrol kerunu. Ve mirandına ağır bir dağım. Ama ağır despeke le başur okey menteşe. Yeser parizgi Mola'yı çebiye. Serbari hevolun ve mirandına ağırı le asman ve erdi. Ve eğer bayi behis bu başur okey ola le hemen parizgahı bala bu. Hey anıha sedama duruz buna agir darıstanın başarıke menteşe naat yazanino. Ve eğer hatu çoğuşu ile reka sereke nabra erdu parizgahın mola u denizliye sünür dar kiriye. Evdem Karin ve Mirandina agiri ve pişikdariye heft bala fran. Sezde helikopter 23 trombelin agir ve Mirandina heft bildozer 62 tanker 12 trombelin karu. 232 karmeden agir ve Mirandina berdoğame. Eruha yazda turun belu ambulansı halikariya karen derbasker netkin. Haya nahaji semal be geri agir hatine vala kirin. Jalik edin ve agir darıstanın başarıke serik le Antalya ji hata konuke nahatiye vemrandın le hata astaki zede hatiye kontrol kirin.

Hocam ben eser babeti rauşa sakay naf bakure kurdistan eda. Pela barani lideverin cudayın bakure kurdistan ya berdoğum. Navenda bajare harpite pela ka bhez ya baranu gizluke ya vakerti. U banduriye ke nereni mıxabın yani. Ya jiyana rojana ya olat yankiri. Jber barana zedel her jumara gücada ukolanen bajar af ya Rabbi. Per saat nu çone bovalatyan yani per grek ya çevi bovana lugori sakanasya Türkiye'ci hela baran barin yedi subahiji per doğan bikep taybet de deverin Bakure Kurdistan'ı tete peşmini kirin jikoroja nehi mehe FPL bitmami Türkiye bücehbe hela.

Ben bahsi geçendeki kötü Avrupa'da kabineye Türkiye, yani hükümete Türkiye de kombiniyan cibine koyar. Önce abi de çan müşahara ingirin ki sınavda da beni nikaş girin yani kötü beşkine ki şu an müşahara yılser evajoy bir. Evde beni yedin beni yedin cibine kabine hükümete Türkiye. Kule en karaya cibine koyar sağlıkken veri de çant müşahara bahs bikin. İlk şu an müşahara'nın ku bahs li ser kin pevajoye peşa roja pevajoye rojen dahati gaven dahatiyen pevajoye de bena bahs kirin disan bahs Iraq u hawle ji tnavda ye hey ayven di Turkiya di gelwana bahs Suriya ji hey dawi peşa te nava Suriya ji

Baş. Ava lser kabine hükmü Atatürk'e. Am jare kadı bu zufrun eser roşa saqay. Ma got kopela. Baran barine le Bakur e Kurdistan ya berdoam el çiye sipane ji. Yekem berfa isal bariye. Çiye sipane ku tkefta parezgaha bedlisi jberve jberfe aspi biyedi. Çiye. Eştat nuk edan. Efçad rojun PLK sar ya havay. Bari xoda navçe o bandoriya ve PLK ve Çiye sipane berf bariye ku bilindahiyya ve 4058 metre çiye elbette usiyem bilindirin çiye Türkiye'ye.